Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi olan, hiçbir şeye benzemeyen, yersiz var olan, başlangıcı ve sonu olmayan Allah'a hamdolsun. Resullerin en şereflisi olan Muhammed'e salat ve selam olsun. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği şeylere iman etmek. Diriliş, ahiret günü, diriliş, haşir. Ahiret günü, diriliş ve haşir, Peygamber Efendimizin

sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirdiği şeylerdendir. Ve onlara iman etmek farzdır. Ahiret günü, kıyamet günüdür. İnsanların kabirlerinden çıkmalarıyla başlar ve cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin de cehenneme yerleşmesine kadar sürer. Bugün de güneş insanların başına yaklaşır ve çok zor haller meydana gelir. Bundan ancak muttaki müminler kurtulurlar. Ayrıca insanlar hesap için toplanırlar ve kendilerine ister şer olsun, ister hayır olsun amelleri arz edilir. Amelleri mizanla tartılır. Hasenatları bir kefeye, günahları da diğer bir kefeye konur. Diriliş, kabirlerin açılıp toprağın yemiş olduğu cesetlerin iadesinden sonra insanların dışarı çıkmalarıdır. Toprağın yemediği cesetlerden bazıları peygamberlerdir. Onların cesetlerini toprak yemez. Aynı şekilde toprak bazı evliyaların cesetlerini de yemez. Haşır, dirilişten sonra insanların işledikleri amellerden dolayı sorguya çekilecekleri bir yere toplanmalarıdır. Bu yer değiştirilmiş bir yer olacaktır. Yani üzerinde yaşadığımız bu yer yerle bir edilecek ve Allahu Teala dağları ve vadileri olmayan başka bir yer yaratacaktır. Haşir üç kısım üzere olur. Birincisi, bir kısım girmiş, bineğe binmiş ve tok olarak haşır olunur. Bunlar muttakilerdir. Yani dünyada iken farzları eda eden ve günahlardan sakınan kimselerdir. İkincisi, bir kısım yalın ayak ve çırılçıplak bir şekilde haşır olunur. Bunlar da kebair ehlinden olan asi Müslümanlardır. Üçüncüsü, bir kısımda yüzüstü çekilerek haşır olunur. Bunlar da iman etmeyenlerdir. Allah'ın kullarına karşı kibirlenen kibirli kişilerin azabı hakkında bildirildiğine göre onlar küçük karıncalar hacminde Adem oğlu suretinde haşır olunurlar. İnsanlar ayaklarıyla onları küçümseyerek üzerlerine basarlar. Fakat ölmezler. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünü oturulacak halde kılan, semayı yükselten, yönlerde yer kaplamaktan münezzeh olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenuttakullah hakka tukatih. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ El-İmran Suresi 102. Ayet. Bu ayeti kerimede müminlerin Allah'tan hakkıyla korkmaları ve Müslüman olarak ölmeleri emrediliyor. İslam dini her zamana uygun, aklı selimin desteklediği hak dindir. O, peygamberlerin ilki Efendimiz Adem'den, sonuncusu Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem kadar Allah'ın gönderdiği tüm peygamberlerin dinidir. Allah, peygamberleri insanların hayır ile salaha, hidayeti ve Allah'a karşı takvalı olmak ile ömür boyu bu dine bağlı kalmaya irşat etmek için göndermiştir. Takva, Allah'a karşı takvalı olmak, Allah'ın farz kıldığı şeyleri eda etmek ve haram kıldığı şeylerden de sakınmakla olur. Kim bunu yaparsa muttaki olur. İşte bu farzların ilki Allahu Teala'yı ve onun Resulü Muhammed'i tasdik etmekle birlikte bilmektir. İki şahadeti söylemek, gayrimümin olan birisi İslam dinine girmek istiyorsa iki şahadeti söylemeden imanı kabul olmaz. Müslümana gelince iki şahadeti söylemesi her namazda namazın sıhhati için farzdır. İki şahadet, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resuludur. İki şahadetin manası, Allah'tan başka ilah bulunmadığına şehadet etmenin manası, dilimle itiraf eder ve kalbimle inanırım ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmenin manası ise, dilimle itiraf ve kalbimle izan ederim ki Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından insanlar ve cinler olmak üzere tüm alemlere gönderilmiştir. Ve o şeriatına inanılması için Allah'tan bildirdiği her şeyde doğruyu söyleyendir. İki şehadetten murat, Allah'tan başkası için uluhiyeti reddedip uluhiyetin sadece Allah'a has olduğuna inanmak ve bununla beraber Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ikrar etmektir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.